0: Tanesi böyle görerek gözüm. Aa tamam. Söz veriyor.
1: Ya, whatever.
0: Whatever.
1: Whatever.